gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet jireyhana hafif, veyran ezim alem harap.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve

iş mi nerede? Kahramaniyet de gelip ki mazına aş, kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

İran azim, malim harab. Ey dilbera, gerdan latif, ve nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve İran azim, malim harab. Ey dilbera, gerdan zucaj, ve nazika, misle zucaj, kamet ji reyhana kıraç, ve İran azim, malim harab. Ey dilbera, kamet misal, ve nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, ve İran azim, malim harab. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve İran azim, malim harab.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes ku sur dera min.

go temere serhede zozana zozani sarını tenay Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane peyfurine Mina seve je seve khalatine çen sale kabı gice serey penanı daray Tırra ve kol ezere hurbu kutu peş yaşare ve hamay Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay Sed yek sal emrim be çente

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuş soru dera min.

Yasemin diye Yasemin hoştu Yasemin var içe mani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir tere bir tere bami mamur içama Bakın ya dedi la bir şaret dedi sağız bu şüme dedi dersim aciliz şüme dersim acorim Nedi şehirleri bir sene reklam rüksünü yeke kurmanca yeke acemme yeke Ezan usulü asibin raçumin ucem yandaj edi Türkiye mi diye ki benzer abi çabı gülle bismi teyli çepil bir ece porke jene kandile Gerdem de raçum da kondurayım tabi çartıyla bizim ise aşka faizli ve emir atarı teyder bazı bir adı fırın kemine ve seyhavi dina barış gülya Mesel kudar tavan edi kim ramişanı gildi ve levi şekerin yanakı ve ahmet yili tarzı edi hakimi Şemli edi arabi halukat edi gerdene kapkap geber kuharam leye kerem kim geli yaban okun o çıkavurin Mücid ve terezü terez bağır rakot yapşamın akıya aluka makin rüke vaydil Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil Akhlele, arabe bir sırası bir rabine bayi kurul bayi şer kurul bayi garbi çöpür rasıma teyik mine Aziz şümini cem yandaziyet acem emdiye kapın zirafe çöpül zirafe porkeşi nab kandile gerden zirafe Panani doktora ki devlet ecved atıya çanta ki destana kut ya hiyal o khama kader umere kader de kul atevle ceme Be zalim etsin zani gel o resmin yeferi dirabim şemine kalı kalı cehdele meleme Hak salimi tamam ezi heyeskülü abdaleli der imana bavetleme gel o resmin emrede sehvavidin avrış gülya Müsterkuda tavan dedikim Ramişan'a gildi meguli